0: Ses saklıyor. Kendini takıyor. Sahibi kayıtlı. Buradan onu görünür. Tekrarlı. Oyuyor.
1: Ne oldu? Ne oldu?
0: Bir daha ne alalım? Bir daha en baştan.